Mesleği oluyordu. Sana ne başlıyordum ben? Bazı olmuş. Ve bizim arada öğrendiğim gibi.